0: K5 News FM
1: 11 Mbps Char, sapio, sigurado sa servisyo, astig sa komentaryo.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: Ala ko!
4: Saboroso!
5: Salangaw!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!